0: Poretse go ntse jalo re itse tirelo ya setšhaba FM mamoratwa kgosi ya loapi. Ya moretse ke a dumelana gore ke mmamoratwa gape ke kgosi ya loapi, tirelo ya setšhaba FM station sa gago se e leng gore se utlwisa kgaso ka loleme la puo ya mme, puo ya Setswana moretse, puo e leng gore e tumile mo borwa jwa Aforika. Sona se bua jalo moretse mo mafatsheng a Namibia, Botswana, Aforika Borwa le Zimbabwe. Bona gore ke puo e leng gore fa o e bua ga o kgone go ka latlhega ka bonako. Telemedi kgomo ya bo Modiane ke borre le bomme ba mogorosi.
1: Telemedi kgomo ba Modiane di a ga di thola pula ga e. A bo re a ga e a e. Ne balambele yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele,